0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Sizlere bayram ile buldu öyle dedik erkekler. Erkekler soğuğa salam kıdırdı mı sizlere? Bahane tapıştı soğuğa yok. Kımmet yok işte yok. Atırı kereyemez. Gülü haber versin, güllerim atırı kıdık ile. O, gülüm kımmet. Yok işte. Lakin bayramıda bizdeki baktığımızda sabırsın. Ayarların bayramıda bizden baktığımızda sabırsın. Lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam. Üçte arak satı olup, kitası hamamga barış. Gördükten hatında aldığı günahı yiyip, süveci bu baramış. Hamamın kristalda bir tane arakını çıkıp dedi. Dedi ki, kaleyi kısa. Kayıp kılmadın mı? Kuzin çıksın. Benim kötü. Kayıp kılgenim yok. Hamanga kırışıp dedi, ikinci arağını içişipti. Kırsa oğlumdan zaks yakılıp. Ağızlardan kopyaları çıkartken muzeyem kaleydi. Kayıp kımadım. Üçüncü arağını ıssık parkonası da içişipti. Kayıp kımadım, çöte dıptı bittesi. Kimse mal çöte kayıfı basmamış. Çöte kayıp kımadım çöte. Çöte kayıfı. Çöte kayıp kımadım çöte. Oğaynımız var, hamam yanında. Oğaynımızdan spirt olamızdı, bizimki var içeriz. Spirt dedik, kayıp kılamış. Yürü, oğaynısının uyga gelişip eşini takılaşıp. Oğlanısı hem korkarı varken, spirt oğulup satsa gerek. Kim o? Adilaşalım.
3: Biz militsiyadanmız.
2: Uyda kıçkım yok.
3: Kana kastıgı yok, kapırmazsız o.
2: Ma odanmazmaz.
3: Kimsiz?
2: Ma uyuyakasın arvakıma. Uyda kıçkım yok.
3: Eşini açın, kaplaşışımız gerek.
2: Ne çıksa?
3: İki kişimiz.
2: O dile kaplaş orayla.
3: Aç bu mal, ortağıyım ben. Ula korktu var diye adam ya. Eşini açın. Hamamdan kim asallamışsa kattan buldu. Sıkıp yalan konuşallayız.
0: Hangama ustaları.
2: İstersen keyif bu gepleş ötkenmiş. Sigaretem yok. Üç günden beri birçok çekiyorum. Buradan nasıl sonra seni mi çekeceğimiz değil. Anar çekeceğimiz sen lüncini tıkvaldığını nasıl. Sen merliğe tüple verme kurganlar ki çekiyorsan değil. Keyifteki adamın kıyındı. Keçersin Mesut Poplar, Türkmen koçada. Metroda kırız mıydı, avtobüsü otkız mıydı. Bir de taksiske o kadar abarıp koydum. Dua kılamam. Sen yok dedi. Siz ben kursa milisiyem bana. Toktatıp hoppa dokumentim. Az yani kanun çıkan. Mesut adam abi rüşümün kuramaz. Ben hop git bagajda bu sen hop git. Yok hop da hop git hemen dedi. Kopka saldı bagajda sap koyup. Yarın bir gün morgan da milisi toktatıp. Nema hop git var siz hop dedi. Karşı hop git var ben dedi. Uyan tahtası bile nıhtam nıhtam. Ya zor pişken karşıya gel git orayı. Yarın yolda toktatıp paderinge lanet ne karçı kapkıt olman diyeceğim. Lampçı kapkıt olman demeyeceğim mi? Sen yok hazır lampçıya kımmat kokurlap ki olsandım bana hem kamerada değil. Çönteyim de yarım tarağı var arka çönteyim. Yürü bizlerinki bari içeceğimiz. Hazır kakırası hatun okulaya tuttu. Hatun okulaya tuttuğumuzda semlekeniz hoşkana kere ara içeceğimiz. Piyas doğrayım ben karçıkı doğrayım ben sabzı salıp tüs yapayım ben de. Akvaryumu gaspiltaya koysam balık şorba tayyar bo'ladi. Sen karaçı hatun okula battım yok ki yok. Sekin bak. Oğlan sekin ayağını uçurdu. Oğra çüştü mü? Kanaka oğra ya. Hatun yine aldı bittası okula yatıptı bak ya sen ki. Şşş. Uyga tuvarma arakka şeriyi bo'ladi. Yürü ozumuz içip bakalım.
0: Hangama ustaları.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.
2: Ozgina uzoqlashsang, shuncha yaqinlashging keladi. Uning har bir maysasi, zarrasi, yurtdoshlar chehrasi, ona tilingni birgina jumlasi, hammasi qalbingni bir parchasidir. Vatan bu baland parvoz so'z emas. Bu mening yuragim. Bu mening borlig'im.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqin deding, meni to'satdan voyankomatga chaqirib qolishdi. Bordim voyankomatga, qo'limda chaqiriq qog'oz, borsam doktorlar ko'rik o'tkazayotgan ekanding. Doktorlar o'tirgan xona eshigi oldida kirishimni ham kirmasimni ham bilmasdan o'ylanib qotib qoldim. Bu mulla g'opir qo'linga patta tegib, qo'rjini yelkangga osib ketding, uzoq-uzoq sharlarga ham yey, sovuqini sibirlarga ham yey. Bu kelishgan qaddi qomating bilan stroybatdan boshqa hech narsasiga olmaydi sani. Yurasan qo'lingda lapatka beton qorib g'ish terib, nima qilsam aka o'zimni jinnilikka solsammi deb o'ylanib tursam, chivo stoy zahadi deydi bitta o'zbek apisi. Ichkariga kirdim u qotdim qoldim. Bunday qarasam haligi doktorlar hammasi xotinlar ekan, kelajak qiziq ishlar bo'lar ekanda. Armiyaga borib kelinglar biladi. Onangizdan qaysi kiyimda tug'ilgan bo'lsangiz o'sha kiyimni kiydirishib qo'yar ekan. Berika dedi birinchi stolda o'tirgan xotin, sekin bordim yoniga. Papiros chekasanmi dedi. Yo'q, nos chekaman dedim. Nafas ol dedi. Chiqar dedi. Uyalaman. Chiqar dedim. Nima? Nafasing chiqar. Asmatingmisan dedi. Yo'q, matematikman dedim. Tushunmadin shekilli, nafasing bo'g'iladimi dedi. Yo'q, nafsim bo'g'ilmaydi, kanlay dedim. Haqiqatan bunday ovoz agar edi o'yladi shekilli. O'tdargi stolga dedi. Ikkinchi stolga o'tdim, ikkinchi stolda o'tirgan xotin so'rayapti. Yozish bilan chizishni bilasanmi dedi. Bilganda qandoq? Tabiiy dedim. Menga qara. Yo ha, yo yo'q deb aytgin dedi. Men ham yo ha, yo yo'q deb aytdim. Rost dedi. Men senga hozir bir ikkita gaplarni aytaman, sen o'sha gaplarni teskarisini aytsan. Tushundingmi dedi? Tushunmadim dedim. Demak, tushunding. Boshladik dedi. Boshlamadik dedim. Uzun dedi. Kaltaz. Tushimiz dedi. Ora to'g'ri, siz ham bormisiz o'sha ichida? Oriq dedim. Bor sen yaroqlisan dedi. Berki sen yaroqsizsan dedim. Bas qil dedi, davom et dedim. Yaxshi dedi, yomon dedim. Ahmoq dedi, donoman dedim. Olib ketinglar buni dedi, boshqasini olib kiringlar dedim. Deb bor kiyingin desa, beriki yechingin deb. Doktor xotini jahli chiqdi stolga, bir mushlab men senga dedi, hozir ko'rsataman dedi. Men ham stolni bir tepdim, xonaga o'tirib olib, men senga vabshe ko'rsatmayman dedim. Deb tur dedi, o'tir dedim. Beriki dedi, ikki sen nari bor dedim. Bu yoqdagisi malchi dedi, malchimayman dedim. Gavarid dedim. Birinchidan, ikkinchidan davlat tilida gapir dedim. E senga og'zimni ochmayman dedi. Ochasan dedim, menga ochmasan kimga ochasan dedim. Tilingni sug'urib olaman dedi, senikini ichkariroqqa tiqib yuboraman dedi. Bu yoqdagisi 15 sutka gubbaqqa ketasan, 30 kunga kurortga boraman dedim. Bu yoqdagisi namuncha buralasan, erkakmisan sen, ayolman deyoraman shoskarim. Voy ayolsan, yering bor, erkakman xudoga shukur, xotinim bor dedim. E xotining qursin dedi, yering ko'karsin dedim. Shu paytdan hali tashqaridagi apisi otilib kirdi, yelkamdan ushlab koridorga qarab otib yubordi. 5 minut o'tiribman koridorda jimjit, 10 minut o'tiribman koridorda jimjit. Bir mahal eshikni ochib mundoq qarasam, ichkarida uchala xotin uchog'ida ahana yotibdi. Bechora apisir grafindan suv quyib ularni yuziga shepib o'ziga keltira olmaydi-yu, biz bu yoqdan qiliq qilib turibmiz. Kechirasiz o'rtoq apisir. So'rab ko'ringchi, o'yinimiz tugatdimi yo'qmi desam, rangi oqarib ketgan apisir suvdan bir hoplab olib menga qarab nima deydi? Oy yigitcha, faqat o'yin emas, o'yinchilarimiz ham tugadi deydi. Ha, shunaqa dedim. O'yinini tugataman. O'yinchini tugataman, ochkoni o'zim olaman. Lekin xizmatga faqat O'zbekistonda qolaman dedim.
3: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Mananı anley. Kısa satırda.
2: Yubiley. Bu tırıklıginizge şükrona.

0: hangoma ustalari.
1: Endi o'zbek urf odatlarimiz bir xil deymizu, lekin ba'zi joylarda farqi bo'lar ekan. Mana masalan, xorazmliklar dasturxonga taom qo'yar ekanda oling demas ekan. Bir yigit, samarqandlik o'zimizdan bir yigit Xorazmga borib qopdi-yu, birinchi marta borishi dasturxonga taom qo'yilgan, mantiq qo'yilgan. Uydagisi oling demaydi-da. Yigitni qorni och. Oshqozon karnay suvni ichalvaryapti. Olishga uyalayapti. Ha, uydagisidan zado chiqmaydi-da. O'ylanib turgan ekan, vaqtiga lip etib suv tushib qopdi-da. Endi mo'ljal aniq, xudo berib qoldi deb qorong'ida ovozini chiqqanimizdan shipiladi uryatsa, uydagisi o'g'lini chaqirayotganmish. O'g'lini oti ko'rdim ekan, qarang. Endi gugurt olib ketdi, maqchimi? Gördim, gördim desa, aka ko'rsangiz ham 5-6 yedimdirmish, qarang. Uchta yigit har kuni birga o'tirib ishlar ekan. Uchalasi uch mamlakatga ketadigan bo'lib qopdi-yu. Endi xayrlash oldidan o'tirishgan ekan, bittasi ko'ngli bo'shagan, o'pkasi to'lib yig'layotganmish. Erkaksan, uyatura, nimaga yig'layapsan desa, har kuni birga o'tirardik. Endi nima qilamiz? Endi ham birga o'tiraveramiz. Yo, qanday birga o'tiramiz? Uchovimiz uchta mamlakatda. Yo'li bor. Qanday yo'li bor? Hay, uchalamiz ham uchta yuz-yuz kuyamiz-da. Xuddi uchalamiz birga o'tirgandek. Haligi qadaqlarga to'qishtirib, urushtirib, jiringlatib, palonchi o, palonchi o qilib birga o'tirgan demasam shu ev bo'larak-da ne? Bittasi chet mamlakatga borib qopdi-yu. Shunday borishimdan qarasa bir o'zbek yigit yurgan ekan. Bu yerda bufet bormiz? Aka bizda bor-da debdi. Oboribdi. Uchta yuz-yuz quydibdi. Haligi yigit uchta yuz-yuzni quyib eshikka qarayotganmish. Ya'ni ikkita sherigi bo'lsa kerak deb o'ylayapti-da. Qarasa voynaga qadaqlarga do'stlarini otiraydi, palonchi o, palonchi o qilib urushtirib, uchirasini ham o'zi ichyapti-da. Har kuni kirib keladi haligi bufet yigit so'ramasdan uchta yuz-yuz quyib, voynaga sakskasini tayinlab turadi. Bir kuni ikkita yuz-yuz durmuş. Hayran vaptı. Her gün görürlerinin atını eğitip buluşturup içerdi. İki tane kuyup gelegen inemezden içip inemezden çıkıp yetiyorsa arkasından çıkıp ya ya bugün iki tane kaldı yu. Her gün buluşturup içerdiniz. Bugün iki tane inemezden içi vardınız ise. Mi işte taş adam durmuş karım.
2: Hangi ama ustaları.

0: endi didor qoldi mahsharga tomon. Bizdan rozi bo'ling, yuribmiz omon. Alloh bersin sizga jannatdan makon, mehribonim, sizni yomon sog'indim.
1: Farzandingiz qahramon, sizni sog'indim.
2: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zode, bu kino cidde yem tasır çenekene. Karı, dostu üçün canını yem bir vatı. Menge karı, sen man üçün canından keçken bular mı deyim?
2: Can, can deyip geçerdim. Nima bose yem, senden kutulsam bol deydi, Nazo.
3: Nima? Hali şuna kalma.
2: Hazırlaştım, Nazo. Eğer senden kutulsam kim, sendeki ortağını katten topama. Har günü abet oberadigyan, pul berip duradigyan. Sen cüdde yem yaşsan orta.
3: Asıl Zode. Endi sen qo'l o'ding meni xafa qilmagan. O'zi shundog'am kecha yigitim xafa qilib bo'lgan.
2: Nima deb xafa qildi seni?
3: Azizim, ko'proq meni nimamni yaxshi ko'rasiz? Shahlo ko'zlarimmi yoki kamon qoshlarimmi desam, u menga qarab turib qalbingni deydi. Nimaga deb so'rasam, chunki qalbing ko'zga ko'rinmaydi desa bo'ladimi?
2: Nazo, qani menga qarachi. Ha, rostdanam, faqat qalbing chiroyli ekan.
1: Ikki dugona.

hayot shunday ekan. Kimdir seni der, sen esa o'ylaysan, o'zga kimsan.